özledim ki seni. Sensiz günler bitiriyor beni yavaş yavaş. Eksik olan bir şeyler var bu evde.

Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine seviyorum, seviyorum.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uğurlarım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

tanrım, bir aşkım, bir aşkın esirim. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak.

Tanrım, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

görmedi. Bitmeyen bu borcular bir ömre. Senin yarattığın dert babası. Bitmeyen bu borcular bir ömre. Senin yarattığın dert babası.

olan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta. Her

0: Çiçek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sevgiye hemen küsülmez. Yüce Rabbimizden ümit kesilmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle.

Hoş kademlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler.

hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yatmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Bebek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Dokunma doktor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

günaydın canlarım, ciğerlerim. Günaydın günümü güzelleştirenlerim. Bir haftalık tatilin ardından yeniden mikrofon başındayım. Tatil güzeldi, dinlendim, yenilendim. Ama itiraf edeyim, sizleri de çok özledim. O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılıyorum. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir güne yepyeni umutlarla yine birlikte başlıyoruz. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Özleştik mi? Ay vallahi çok özlendiniz. Şükür kavuşturana. Dediğim gibi önce o güzel yüreklerinize, sonra da şarkılara sarılıyorum. Sizler de hazırsanız her zamanki duyurumuzu yapalım. Sol şerit açık, kemerler takılım efendim. Hazır mıyız?

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

Damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Krallar geçidi, babalar geçidi. Müslüm babayla devam etsin. Özlendiniz, özlendiniz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi

0: evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arz senin, kalite Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her anı.

0: kesçili, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Ümit Besen günü. Finlandiya Mustafa Yaşar, çok teşekkür ediyorum, eline emeğine yüreğine sağlık. Tatil dönüşü, ilk konser senden de şahane şarkılar seçmişsin. Tabii her zaman olduğu gibi ben de konser şarkılarından bir tanesini kendim için alacağım. Ve Ümit Besen'in en sevdiğim şarkısı olan 3 numara Okul Yolunda şarkısı benim olsun. Diğerlerini de sizin bahçandırma bırakıyorum ama yok eğer ben de 3 numarayı istiyorum diyorsanız paylaşmaya da hazırım. Ay bir heyecanlıyım. Zaman zaman sesime yansıyacaktır. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Gerçekten çok özlenmişsiniz. Burada olmayı, sizlerle olmayı, evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmayı çok özlemişim. Belli ki sizler de özlemişsiniz. Ne mutlu bana, duygularımız karşılıklı. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun inşallah. Bazı dostlukların kan bağına ihtiyacı yoktur. Kardeşin gibi seversin. Aileden biri gibi sahiplenirsin. Sevincine ortak, derdine yoldaş olursun. Mesafeler girse de araya bağınız değişmez. Bazı arkadaşlıklar seçtiğin ailen olur. İyi günde, kötü günde yanında olursun. Yeni bir gün, yeni bir hafta, güzellikleri, yeni umutlarıyla gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal bugün bizler için, Fatih Bulut'tan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, İmbat canlar, İmbat FM ailesi için ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Sensiz bir hafta İmbat FM sanki evde ev sahibi yokmuş da boş eve misafirliğe gitmiş gibi hissettik. Sevgili Yetkin, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senin de o güzel yüreğine sağlık. Nefese, ateşe, toprağa benden sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ne yalan söyleyeyim, tatil tamam, güzel, evet. Diyorum ya, dinlendim, yenilendim. Ama 2,5 senedir... Hafta içi her gün sizlerle birlikte olmaya ben de o kadar çok alışmışım ki bir tarafım eksikti. Hani laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ben de o eksikliği yaşadım. İnsan ailesinden uzak kalınca özlüyor, değil mi? Günaydın Can kardeşim, hoş geldin. Nasılsın? Bizler iyiyiz. İnşallah dinlendin. Her zamankinden daha güzel bir gün olsun. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar Danimarka'dan diye seslenen Ayşe'nim, canımsın, hoş geldin. Güzel güzel dinlendim, merak etmeyin. Geldi geldi. Vallahi geldi. Masalımız, baş tacımız, vallahi özledik. Hoş geldin soldan soldan. İmbat canlara selam olsun. Senden ricam Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Geldim vallahi. Bitti tatil, geldim. Şükür kavuşturuna. Sizler de çok özlendiniz. Çok teşekkür ediyorum. Zeynel Evid'in bayramla aynı şarkıyı istemişsiniz. Krallar Geçidi'nde Müslüm Baba'nın güzel şarkısını paylaştım. Dinledin inşallah. Selamun aleyküm. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Mutlu haftalar. Kolay gelsin. Masal hoş geldin. 9 günlük. 216 saat sonra sesini duymak ne güzel. Özlendin. Radyo programlarını özledik. İstanbul Avcılar, Zeynel Ebedin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine.
Armağan olsun İmbata Selam Damara Devam Masal. 2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencileri de başarılar diliyorum diye seslenmişsin Zeynel Ebedin Bayram. Hoş geldin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. 216 saat mi oldu ya? Ya canımsınız, bunu bile hesaplamışsınız. Yüreğin var olsun. İstanbul'a da selamlar, sevgiler olsun. 2026-2027 eğitim, öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun.

Günaydın, günaydın ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, görüşmeyeli iyi misin? Tatilin nasıldı? Her şey yolundadır umarım. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin. Şimdiden teşekkür ederim ablam benim diye seslenen sevgili Hoşet, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Tatilim güzeldi. Tatil ya, güzel olmaz mı? Bol bol tembellik yaptım. Ama tatilin bir de kötü tarafı var. Uyku düzeniniz, her şey birbirine karışıyor. Geç yatıyorsunuz, geç kalkıyorsunuz falan. Tabii dün de geç yatınca bugün erken kalktım. Aslında sesim size nasıl yansıyor bilmiyorum ama biraz uykusuzum. Tabii sizlerin orada olduğunu bilince bende uykusuzluk falan kalmadı. Güzel bir gün hayır dualarıyla başlar. Hayırlı ve mutlu sabahlarınız olsun inşallah. Günaydın, hoş geldin. Sefalar getirdin, çok özlendin yine Masal ablam. Tüm İmbah canlara selamun aleyküm, günaydınlar canlar. Nasıl geçti tatilin? İyi geçmiştir inşallah ablam benim. Senden iki şarkı istiyorum Bergen'den ve Emrah'tan. Bir ortama girdiğimde kimin bana hangi fesatlıkla güldüğünü, kimin arkamdan ne kurguladığını anında radar gibi tarıyorum. İçime düşen o ufacık, bu işte bir terslik var hissinin. Aylar sonra devasa bir haklılığa dönüşmesini izlemek ve artık beni yanıltmaması, hayatımdaki gereksiz insanların biletini erkenden kesmemi sağlıyor. Zekam ve hislerim ortak çalışıyor. Size kolay gelsin. Öyle işte. Sedat hoş geldin. Ne güzel bir ortama girdiğinde olayları, kişileri hemen analiz edebilirsin.

Biliyorsan ne mutlu sana. Çünkü ben her seferinde yanılabiliyorum. Her yüzüme güleni dost sanıyorum. Olsun, hayat bu. Tecrübeyle sabittir. Böyle ilerliyoruz. Ve her geçen gün biraz daha bir şeyler öğrenerek tecrübelerimize tecrübe katıyoruz. Video çok güzel olmuş. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım bile masal avdan benim. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür, en güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmim ve Uşaklı Kaptan arkadaşlarım için gelsin diye seslendin. Sevgili Özgür, hoş geldin. Değerli oğluna Nazmiye bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Çalacağımız tüm Ferdi Baba şarkılarını sana, o güzel yüreğine armağan edelim. Günaydın, hayırlı sabahlar masalımız, hoş geldin. Özlendin vallahi, aksiliksiz, stressiz, neşeli ve keyifli yayınlar gönder gelsin. Bir de okuyabilsek. Okuyamamı da özlediniz mi? Geldi geldi, konuşamayan yayıncımız geldi diye. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Finlandiya Mustafa Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Konser listesi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Bakalım. Tatil bana yaradı, sizlere de yaramış mı? Alkışları kontrol edeceğim. Emeğe saygı diyeceğim. Ne bile diye isim mi olur ablam ya? İsmin ne diyorum? Ne bileyim diyorum. Sen bilmezsen ben nereden bileyim diye seslenen sevgili Hoşi. Ailemizin yaramaz çocuğu Hurşit iş başında. Şahanesin. Afyonkarahisar'a bir kez daha selamlar, sevgiler olsun. Selamünaleyküm, aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana ve tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizlerin de iyi olduğunu umut ediyorum. Öyle diliyorum, öyle istiyorum. Adana'ya da selamlar, sevgiler, saygılar olsun.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık. Finlandiya Mustafa Yaşar. Çok teşekkür ediyoruz, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin İmbah canlarım. Sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Özgür Kızılöbek, Özgür'üm sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Manisa'ya da selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Masalımız günaydın, hoş geldin güzel insan. Umarım tatilin güzel geçmiştir. Günaydın İmbahcanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize Krone'den selamlar. Masalımız çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı Beyda'da motor bakım ustamız Ahmet Güney. Ahmet Güney abiye ve seni dinleyen tüm esnaflarımıza gelsin hayırlı işler. Hadi bakalım masalımız diye seslendim. Beyda'da hoş geldin. Her şey güzeldi. Dinlenmek güzeldi. Ama işte o özlem yok mu? O hasret yok mu? O da güzel be. Özlemek de güzel. Özlenmek de güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Mustafa abimizin düzenlemiş olduğu Ümit Besen konserini keyifle dinleyeceğim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık abim benim. Hepsini alıyorum. Özledik vallahi seni ablam, şükür kavuşturanı diye seslenen sevgili Hurşit. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Oh mis diyelim o zaman şükür kavuşturana. Hoş geldin can kardeşim. Bugünkü tüm şarkılar sana gelsin. İmbahcan dostlarına, İmbahcanlara gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim canımsın. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın Masal ablam, nasılsın? İyisindir inşallah. Ömrüm, sana da günaydın. Onur Şap, nasılsın bir tanem? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan şükür iyiyiz. Gizem Nur sabahçı oldu, artık okula gitti, haberin olsun canımın içi. Öğlende Mira gidecek. Hayatım beni bu kadar yoracağını hiç düşünmemiştim. En sevdiğim dört duvar arasında olduğu için canımı çok yakıyor. Çok özledim seni Onur'um. Ablam diyor senden Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı istiyorum diye seslenen Peri Hanım canımsın. Evlatlarımıza da Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Onur'a da selamlar, sevgiler olsun.

0: Yes. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: bırakılacak en lezzetli miras. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: seni sana bıraktım. Vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Vicdansızları vicdanlarıyla baş başa bıraktığımızı düşündük ama unuttuk değil mi? Onlar da vicdan olsa zaten kırmazlar, dökmezler, üzmezler diye sitem edesim geldi ama etmeyeceğim. Hoş geldin, sefalar getirdin, şükür kavuşturana, sanki seneler oldu be canım, günaydın. Annemle ben yerimi aldım, soldan soldan geldim. Çok fena başladı, çok özlendin sen de, bilirsin kurban olduğum. Bergen ve Ayşe Dinçer çalar mısın? Bergen bana ve sana sana. Herkese armağan, Ayşe Dinçer de anneme gelsin. Kronideki canım Mertcan'a gelsin. Tekrardan hoş geldin. Tatil yaramış sana diyor, sesinden anladım. Ama çokça da özlem var sesinde. Sen de özlendin kuzum çok diye seslenen. Mevsimim canımsın, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ya işte biz böyle bir aileyiz. Ses tonumdan bile anlayabiliyorsunuz hangi duygularda olduğumu. Şahanesiniz. Annemizin de ellerinden öpüyorum. Ayşe Dinçer'den güzel bir şarkı listeye aldım. Birlikte keyifle dinleyeceğiz değil mi? Şükür kavuşturana, şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir hafta, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi. Can Masal kardeşim, gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir hafta olsun inşallah canlar diye seslenen. Can abim, Muhsin abim, şükür kavuşturana. Sen de hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Sıradaki şarkı Ödemiş'ten. Serkan kardeşim ve tüm imbat dinleyenleri için gelsin diye seslenen Mehmet Akpınar. Mehmet hoş geldin. Serkan'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Ödemiş'te sesimizin, nefesimizin ulaştığı tüm imbat canlarımıza da sıradaki şarkıyı armağan edelim. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı haftalar tüm imbat can dostlarına, hayırlı haftalar diliyorum. Hoş geldin, özlettin kendini valla. Hadi gönder diyor güzel bir şarkı. Kim söylerse söylesin önemli değil diye seslendin. Can abim Bekir Kaymaz abim. Sizler de özlendiniz hem de çok. Hatta program girişinde şöyle yaklaşın yaklaşın kocaman bir sarılacağım dedim inşallah. Çok sıkıp nefes almanıza mani olmamışımdır. Ben öyle. Hani o çizgi film kahramanı. Tavşanı kucağına alıp böyle sıkı sıkı sarılan var ya. Öyle sarıldım. İstemiş olduğun şarkıyı da Yavuz Bingöl yorumuyla listeye aldım bile. Günaydın fındığın başkenti, Türkiye'nin öbür ucundan Giresun Espiye güzel yurt köyünden şu an fındık bahçesinde fındık toplarken telefonumda İmbat FM dinliyorum. Benim için Kibariye'den diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Kızlarım Irmak, Cemre ve yeni ailemize katılan Gökçe. Oğlum Habib, eşim Lütfiye için gelsin. Onları çok seviyorum. Allah'ım eksikliklerini göstermesin. Amin. Allah'a emanet olun diye seslendin. Adnan hoş geldin. Değerli ailene, sana bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şu anda bağlarda, bahçelerde sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbat canlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Hoş geldin Masal Hanım. Aydın Hüseyin geldi. Pazartesi sendromu var bende. Öncelikle İmbat FM ailesi. Çok çok özlendiniz diyor. Çok özledim. Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Çayım yok diyor Masal Hanım. Ceviz hakkını da diyor kaybettin. Eyvah. Yemeğe gelin diyor İmbat ailesi. Minicik küçücük seviliyorsunuz. Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı istesem. İnce'den diyor gönder gelsin sol şeritten. Sevgili Hüseyin, senin de tatil bitti herhalde. Tatil alışkanlık yapıyor değil mi? Nasıl geçti? Habersiz o güzelim tatil. ceviz konusunda da haklısın. Sen gel dedin, teklifte bulundun. Gelmeyenler utansın. Taze ceviz çok seviyorum, aman aman bayılıyorum deyip gelmedim ya, o da benim ayıbım olsun.

Oh oh. Çok şükür. Rabbim sesini de duyduk ya diyor. Ya Rabbim sesini duyduk ya. İyi ki geldin masalım. Psikolojimiz az daha allak bullak olacaktı. Hadi gel de kurtar bizim psikolojimizi. Vallahi senin sesini duydum. Benim ayarlar yerine geldi. Çok mutlu oluyorum. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyorum şükür kavuşturana. Sizler de gerçekten çok özlediniz. Rabbim ayırmasın. Ayrılığımız sadece böyle kısa tatillerden oluşsun inşallah. Mustafa Yaşar biraderim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Konser listesi süper olmuş. İkinci şarkıyı aldım. İnşallah keyifle dinleyeceğim. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Alkışlar sana, sana. Sana gelsin diye seslendin. Keyifli dinlemelerin olsun. İkinci şarkıyı tamam sana göndermiş olalım Can abim, Bekir Kaymaz abim. Güzellik hoş geldin, günaydın, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Kralı gelse yıkılmazdık. Kraliçeyi yollamışlar. Olacak iş mi ablam ya? Kraliçeyi yollayanlar işini biliyormuş sevgili Hurşit. Şimdi sen gittin ya, sensizliğin olduğu her yere seni soracağım. Gözlerinin gördüğü yerlere, üzerine oturduğun kayalıklara, uzanıp dinlendiğin nehir kenarlarına seni ve sensizliği soracağım. Yüreğimde sensizliğin hüznüyle seni soracağım gelip geçtiğin yollara. Sana ait senden sonra kalan her şeye seni sorup duracağım. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sorarız ama cevap alır mıyız acaba? İyi yayınlar Masal ablam. Bugün bir başka heyecan var içimizde. Başlasın artık diye dua ediyoruz. Tüm imbatçıları çok özledim. Ben onları bir başka seviyorum. Tıpkı bir masal gibi. Sıradaki şarkı, uzaklarda olsalar da kalbimin en derin yerinde olduklarını bilmelerini istediğim Mustafa, Yetkin, Mehmet, Bekir, Ömür, Cemalettin, Zeynel, Faruk, Gürkan, Halil, Ahmet, Efe, Uğur, Rıdvan, Hüseyin, Hakan abilerime ve Ayşen, İkizi, Elif, Gülistan, Çağla, Zeynep, Derya, Gülay, Filiz, Rüzgar Gülleri, Muhteber, Dudu, Yağmur, Seher Yeni, Nurten, Emine, sevgi ablalarıma gelsin, unuttuklarım alınmasınlar, iyi ki varsınız bu arada. Hayatta aldığım en güzel yenilgisiniz, bazen sevmek bir yenilgidir. Ömrümün sonuna kadar kalbimdesiniz. Yeni öğretim yılı kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimize ve evlatlarımıza başarılar diliyorum diye seslendin Kadir Kaplan. Kadir hoş geldin. Güzel duyguların, düşüncelerin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Şu saatte diyor ben evde çay içiyordum ya Hüseyin. Şu saatte ben de uyuyordum. Ama her güzel şeyin bir sonu varmış. Tabii sonlara üzülmüyoruz. Her son yeni bir başlangıç aynı zamanda. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser dinleyeceğiz. Emeğine yüreğine sağlık Mustafa abi. Yüz üzerinden yüz diye seslendin. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Hoş geldin masalım, keyifli yayınlar, nasılsın? Ben iyiyim çok şükür. Günaydın imbahçanlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum herkese. Çok çok özlendiniz çok diye seslenen Eminem canımsın. Nerelerdesin sen? Sağlığın sıhhatin yerinde mi? Anne baba iyidir inşallah. Çok selamlarımı gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Sen de çok özlendin ama bu kadar. Arayı uzatma bence. Anlaştık mı? İyi ki geldin ablacığım. Başkanı zor tuttum 9 gündür. Uçak kaldıramıyorum diye deliye döndü diye. Sevgili Hurşit, başkan deliye dönmüş ama hani nerede? Ortalıklarda yok. Mümin başkanı da selamlar, sevgiler gönderelim. Sanırım o helikopterleri, uçakları aldı. Gökyüzünde salına salına geziyor. Bizi unutmuş baksana. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim diye seslenen Sedat Sarı.
Konser dediğin budur ya diyor. Eline emeğine yüreğine sağlık abim. Sevgili Hoşit, özledik güzellik seni diyor. Cengiz abinin selamı var diye seslenen Gülşen'im canımsın, ben de seni çok özledim. Cengiz abime de sonsuz sevgiler saygılar olsun. Cengiz abi bizi gezmeye götür. Ha, Kuşadası falan olur yani. Can abim eline emeğine sağlık, tüm alkışlar sana diye seslendin. Hoş geldin Masal, mutlu huzurlu güzel bir yayın dilerim, nasılsın diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin sen de, çok teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı?

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Selam Prenses. Günaydın. Hoş geldin Şekerpare. Güzel yayınlar. Nasılsın? İyi misin? Videoyu beğendim. Efsane. Müslüm Baba. İmparator yan yana. Yakışır. Sefalar getirdin. İmbat'ın orkidesi. Gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin neşen nasıl? Bu arada tatilin nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Maşallah maşallah. Her zaman bomba gibisin. Ne diyor masalımız? Kopmak, dağılmak serbest. Soldan soldan devam. Oh mis. Şekerpare candır, gerisi heyecandır o kadar. Maşallah şekerparemize eyvallah teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Tatil de güzeldi. Ben de oh mis dedim. Tatilin bitişine de oh mis dedim. Çünkü sizleri çok özledim. Şükür kavuşturana. Günaydın Masal abla. Video çok güzel olmuş. Biz Alaşehir Kozluca Mahallesi'nden Erkan, Ayhan kardeşler mümkünse Eyüphan'dan güzel bir şarkı gelir mi? İmbat'a selam, damara devam. Alaşehir'den selamlar diye seslendiniz. Erkan, Ayhan, hoş geldiniz. Bizlerden de sizlere, o güzel yüreklerinize sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM. Hayırlı haftalar dilerim. Masal Hanım hoş geldiniz diye seslenen Sertan Köprülü. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Çam dibine de selamlar, sevgiler gönderelim. Emek görülmemişse mesafe haktır. Değer bilinmemişse sessizlik cevaptır. Öyle işte. Eyvallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah cansın, seviliyorsun. 10 numara 5 yıldız konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Tüm alkışlar Mustafa Yaşar kardeşime gelsin ayrıca. Sana da gelsin Can Masal diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Canım abim hepsini aldım. Eline, emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Ayşen'im. Günaydın, kolay gelsin diye seslenen Ramazan. Çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun. Gün güzelliklerde de olsun inşallah. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun Mustafa kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Eline sağlık abim. Çok çok çok güzel bir konser oldu. Karar veremedim diyor. Hepsini aldım. Aydın'dan Hüseyin. Masal başta şarkımız için, güzel dileklerin için çok sağ olasın. Yine 10 numara listesiyle harika bir konser için Mustafa Yaşar abimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun diye seslenen sevgili Yetkin. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sığamadık ne hayata ne hayatımızdaki insanların hayatına. Ya fazla geldik ya eksik kaldık. Öyle işte. Eyvallah diye seslendin Mesut. Mesut bence fazla geldik. Anlayamadılar, bilemediler, göremediler. Başka yolları tercih ettiler. Başkalarını tercih ettiler belki de. Ama hayat bu. Yürüdüğümüz bu yolda her yaşanmışlık bir tecrübe. O yüzden her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Yaşanmışlıklara saygı duymak gerekiyor. Biten bitmiştir. Geçmişi geçmişte bırakacağız. Ve her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bunu unutmayacağız. Canım abim yolda çok güzel geldi. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper şarkılar dinledik. Bugün çok mutlu oldum. Eski bir müşterime geldim. O kadar özlemişler ki diyor. Bizim seni özlediğimiz gibi Can kardeşim beni hediyelerle karşıladılar. Sevilmek, sevmek çok güzel. İyilik, iyi olmak, insan olmak bu dünyada çok zor diyor. Çok duygusalım şu anda. Sevgiler, saygılar diye seslendin. Ayşen'im canımsın. Bu hayatta güzellikler var, güzel insanlar var biliyorum. O yüzden umutsuzluğa kapılmıyoruz hiçbir zaman. Biri geldi bizi üzdü kırdı, aman hayallerimizi mahvetti diye yastırıp karalar bağlamayacağız. Dertlendik bitti. Değil mi? Güzellikler var çünkü.
bir gün bir yerde mutlaka o güzelliklerle karşılaşacağız. Ben buna inanıyorum, o umutla, o duyguyla her güne zevkle uyanıyorum. Selam İmbat ailesi, ben Aydın. Eğri Kavak Köyü'nden Sinan, İncir Bahçesi'nden selamlar. Tüm Ferdi Baba şarkıları tüm incircilere gelsin, kolay gelsin diye seslendin. Sevgili Sinan, hoş geldin. Orada bulunan herkese sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada Ayşe'nim, hediyelerle mi karşılandın? Aa, bakayım rendim. Ben neden öyle karşılanmadım? Ben de kendime hediye bir kahve alayım o zaman.

seviliyorsun, konuşamasan da iyi ki varsın. Sen hep orada kal. Tüm şarkılar sana, bana da gelsin. Anneme de, kardeşime ve eşine de gelsin diye seslendim. Mevsimim, canımsın. Orhan Gencebay'ın da dediği gibi, beni böyle sevin sevecekseniz, olduğum gibi görecekseniz. Kardeşine, eşine, annene de bir kez daha selamlar, sevgiler gönderelim. Gidiyor çok güzel bir Müslüm Baba nasihatı. Öncelikle hoş geldin Masal. Umarım güzel bir hafta olmuştur senin için. Ailenle birlikte güzel bir tatil yapmışsındır. Krallar Geçidi'nde seçtiğin Müslüm Baba şarkısı çok güzel geldi. Gelişin belli oldu. Şimdi devam edelim. Müslüm Baba'ydı diyor. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Hamburg Ferdi Çıtak hoş geldin. Tüm Müslüm Baba şarkıları sana o güzel yüreğine armağan olsun. Şimdi bir şarkımız var. Şöyle bir bakıyorum. Reklam dönüşü Müslüm Baba'nın o güzel şarkısıyla geleceğim. Keyifli dinlemelerin olsun. Gelişimiz belli oldu değil mi? Hay maşallah bize. Masal arşivinde varsa diyor Neşet Ertaş'tan güzel bir şarkı çalabilir misin? Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Masal diye seslerdin bu arada. Bir hafta yoktuk. Müge Anlı bizi aramış. Ve her zaman olduğu gibi bu işin de üstesinden gelmiş ve bulmuş. Masal'ı tutup getirmiş. Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yaşa Masalımız, iyi ki varsın bu alemde. Konser için teşekkür ederim. İmbatcanlar, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere inşallah diye seslendim Beyda'lı. Sen de Rabbime emanetsin. Bu sabah uyandığımda içimde hafif bir sakinlik vardı ve aklıma ilk sen geldin. Umarım bugün seni yormayan, güzel anlarla dolu bir gün olur. Canım kardeşim, bir tanem. Bugünün dünden daha güzel geçsin. Güzel bir yayın olması dileklerimle tüm İmbat ailesine hayırlı sabahlar diliyorum. Danimarka'dan Türkiye'me, yurduma, köyüme, gurbet kokulu selamlar, sevgiler, saygılar. Hoş geldin İmbat'ın sultanı, İzmir'in gülü, yıldızı. Hoş geldin evimize, güneş gibi doğdun, çok özlendin. Masalım, bir tanem, canımın içi, bugün senden İbrahim Tatlıses'ten diyor güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı tüm dinleyenlere, sana da gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Can abim, konser şahaneydi. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tüm alkışlar sana gelsin diye seslendin. Sevgim, canımsın, sen de hoş geldin. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Oh mis. Can Masal, yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Öyle derler çiçeğim. Nefsin seni kandırmayı başardığı zamanlarda sana ucuz mutluluklar yaşatır. Ta ki Allah belanı verene kadar.

İsmail YK'dan diyor bir şarkı gelir mi? Rıdvan Akçakaya her zaman duygusal duygusal şiirlerle geliyor. Şimdi bunu okuyunca bir şaşırdım tabii. Nefsin seni kandırmayı başardığı zamanlarda sana ucuz mutluluklar yaşatır. Ya değil mi? Aynen öyle olur. Herkes layığını bulur. Her şey için çok teşekkür ederim yüreği güzel ablam. Benim çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git masal ablam benim. Tüm imbahçanlara hayırlı günler dilerim. Kimseye karışma ablam. Bir de kimsenin benim için çok iyi bir insan demesi gibi bir endişem yok. Ben iyi olana iyi, kötü olana kötüyüm. Herkesin yeri kalbimde belli. Kiminin altı çizili, kiminin üstü. Öyle işte. Sevgili Sedat. Aynen öyle. Yeri geldiği zaman üstünü de çizmeyi bileceğiz. Yoksa hep bizden gidecekse bu duruma bir dur diyeceğiz. Herkes ederi kadar. İnsanların size olan tavırlarını emin olun siz belirliyorsunuz. Alma verme dengesini bozmayalım. Sevgi görüyorsanız sevgi, ilgi görüyorsanız ilgi gösterin. Ya, alma verme dengesini bozmayacağım diye sevgi verene sevgisizlik. Dürüst davranana söyleyemedim de. Hainlik etmek alma verme dengesi değildir. Sizin duruşunuzu, omurganızı gösteren hal ve tavırlara girdiğiniz zaman karşı tarafı lekelemiyorsunuz. Kendinizi anlatıyorsunuz. Dedik ve sustuk. Biz sevince günlük değil ömürlük seviyoruz. O yüzden ömürlük sevenlere selam olsun. Sen var ya sen, sen de gidersen yıkılır bu dünya diyoruz. Dünyamızı yıkanlara değil, birlikte bu hayat yolunda yürümek istediklerimize armağan ediyoruz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232

süper geldin diye seslenen Hamburg Ferdi Tutak. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de şahane geldiniz. Özlemişiz birbirimizi. Oh mis. Müslüm Baba şarkısını da paylaştık. İnşallah keyifle dinlemişsindir. İyi yayınlar Masal Ablam. Sıradaki şarkı Birol Akan ve arkadaşlarına, ayrıca Metin Tekcan dayıma, Mertcan ünlü dayıma, Mehmet Ali Karatay, Arif Durak, İsmail Akman, Mahmut Tekelioğlu ve arkadaşlarına, İmbat FM dinleyen herkese gelsin. Damara devam. Güzel bir şarkı çalarsan sevinirim diye seslendin. Ahmet hoş geldin. Adını saydığımız İmbat canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Rabbim tez zamanda onları sevdikleriyle kavuştursun, buluştursun inşallah. Canım kardeşim diyor, senin istediğin hediye olsun diyor. Ayşe'nin canımsın, bana en güzel hediye sizlersiniz. Sizlerle tanışmak, sizlerin orada olduğunu bilmek, o güzel yüreklerinizde bana yer verdiğinizi bilmek. Sevmek, sevilmekten daha güzel bir hediye var mıdır bu hayatta? Ha, bir düşünelim mi? Bence yoktur. Sevgimiz daim olsun. Birlikteliğimiz bozulmasın inşallah. Eline, emeğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Sen de Allah'a emanetsin, kendine dikkat et. Güzel bir türküyle devam edelim, sonrasında müsaade isteyeceğiz.

Veda zamanı geldi ya, anonsa girmek istemedim. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim, çok teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum biliyorsun. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Can Masal, özletme kendini, vallahi diyor çok özlüyoruz. Bugünkü muhteşem, süper, bomba yayın için teşekkür ederim, emeğine, yüreğine sağlık. Ey yar, hep merak ettiler seni. Sordular, o kim, nereli, nasıl biri, anlat dediler. Güldüm. Ne ben onu anlatabilirim, ne de siz anlayabilirsiniz. Tek cümlelik, tek kelimelik bir cevap yeter mi dedim. Yeter dediler. Başım önüme düştü ve dedim ki, o benim imkansızım. Rıdvan Akçakaya, şahanesin, final diyoruz. O güzel gönlüne, yüreğine sağlık. Gerçekten sizler de özleniyorsunuz. İnsan sevdiklerinin kıymetini ayrı kalınca daha iyi anlıyor değil mi? Her sabah buradan günaydın dediğimde belki her şey normalmiş gibi düşünüyorduk ama araya mesafeler girince gerçekten özlediğimizi, sevildiğimizi bir kez daha anlamış bulunduk. Şahanesiniz. Teşekkürler diye seslenen Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum Kadir. Keyifli dinlemelerin olsun. Hoş geldin. Güle güle. Şifacı Meleğim. Ben de buralardayım. Kulağım sende. Özlendin. Seviliyorsun. İyi ki varsın. Sevgili Erkan, keyifli dinlemelerin olsun. Tüm Müslüm Baba şarkıları sana o güzel yüreğine de gelsin. Maşallah bize dememişsin Erkan. Aramızdaki buzlar erimedi mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne çabuk bitti yayın akışı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Sorma Hüseyin. Ben de bir şey anlamadım. Ha, zaman su misali akıp geçti. Nasıl oldu? Olsun, bugünün yarını da var. Hevesimizi yarına saklayacağız artık. İmbat yönetimi diyor kusura bakmasın. Ben bir hafta İmbat dinlemedim. Çünkü İmbat FM'i güzelleştiren İzmirli geçen hafta yayında yoktu. Ferdi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ama bizde kesintisiz yayın devam ediyor. Non-stop müziklerle gidiyoruz. Özlenmiş olmak güzel. Sağ ol, var ol. Hemen şöyle bir sayfamı yenilemek istiyorum. Bu arada sayfa yenilenirken ben de listeme göz atıyorum yarınki konser için. Allah'ım, ne kadar da becerikliyim. Aynı anda ne çok işi birden yapabiliyorum. Uzun zamandır sevgili Ahmet aramızda yok, yayınlara katılmıyor. Şimdi uzun zaman deyince bir haftalık tatili çıkarıyorum, ondan öncesinden bahsediyorum. Ahmet'ten haberi olan var mı acaba? Sağlığı sıhhati yerinde mi? Konser onda görünüyor ama uzun zamandır aramıza katılamadığına göre demek ki bir manisi, bir bahanesi var. O yüzden ne yapacağız? Bir sonraki imbatçalımıza hemen bakayım. Sevgili Sedat, Ahmet olmadığı için yarınki konser, sevgili Sedat, sen de güzel bir liste, yedekli bir liste bekliyorum. İmbat canlar, aksiyon eliniz dert görmesin, sağ olun, var olun. Ben fazla dinleyemedim bugün, arkadaşa rehberlik işim vardı, harika program olduğundan eminim. Can Masal, konser için çok teşekkür ederim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbat canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Dualarla kalın diye seslendim. Finlandiya Mustafa Yaşar. Çok teşekkür ediyoruz. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ne kadar diyor şarkıyı dinleyemesem de eminim söylemişsindir. Gönlün var olsun.
Eğer diyor çalmadıysan canın sağ olsun. Sitem etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Can abim sevgiyle, samimiyetle gelen sisteminde başım üstünde yeri var. Ama biz o güzel türküyü senin için dinlemiş olalım. Masalcan, iyi yayınlar, iyi haftalar. Tüm eş, dost, akrabaya selamlar, saygılar. Ebru Gündeş'ten diyor güzel bir şarkı rica ediyorum. Tüm İmbat FM'e selam olsun. Sonsuz sevgiler, saygılar diye seslenen sevgili Nevzat. Bizlerden de sana, Yörük camiasına selamlar, sevgiler olsun ama artık kapatıyoruz. İsmail YK şarkısıyla bitireceğim. Vakit kalırsa o güzel şarkıyı da listeye alalım. Anlaştık mı? Yarınki konser şarkıları sevgili Sedat'tan sorulacak. Sanatçımızı ve şarkıları o belirleyecek. Yedekli bir liste dediğim gibi bekliyor olacağım. Uzun bir aradan sonra burada olmak, sizlerle olmak şahaneydi. İyi ki vardınız, iyi ki vardık. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel ve çok özelsiniz. Lütfen kimsenin sizi üzmesine müsaade etmeyin. Çünkü bir tane daha sizden yok. Her şey insanoğlu için. Üzüntüler de gelir, geçer. Çok takılmayacağız. Slogan belli, dertlendim bitti. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun demeyeceğim. Çünkü sevgili Rıdvan çok fena bir şarkı istemişsin. O yüzden şarkıyı sadece hak edenlere gönderiyoruz. Yarın sabah randevumuz var, kimseye söz vermeyin. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Kendimi bildim bileli, ne kadar yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, boynunda beslediğin yılan.

tüm yürekler, ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

0: Amarok'ta zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Evet, dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
1: O gece biz öyle...
0: Uyandık, zaaf edeceğiz. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
2: Bak burada hata. Kendine sen gel. Hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün?
3: Yeter.
2: Yıkın lan karşımdan.
4: Çeşişten geçiyor dilim, içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı, içim içimden.

0: Vefat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: O bahar gelir elbet. Pişman olup beni

0: 爱着半年的小小想不有一半在去这个当中的人。Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle.
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata. Hata. Nasıl hata işte? Bak burada hata.
1: Kendine
0: sen
1: gel.
0: Hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
1: Yes, yeter.
0: Yıkıl lan karşımdan.
2: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Her senin kalite Demente Mobilya.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: benim işte.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığın, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuz

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: ateşe attı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: iken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi yüzleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılık.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedekileriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbris Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları

0: benim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

uyanınca bitecek. Ben seni öyle, öyle çok sevdim. Bu taş kalbin bunu nereden bilecek?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdi. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Her senin kalite Demente Mobilya.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

bir gece, herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar,

Veriyorum aşkımı ve kavuşmaya. Her olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkının kalkanında, aşkının kalkanında. Ruhumda boranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum. Adım, adım namusum olsun.

Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma.

yollar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun şarkıma, şarkıma. Daha ne olsun, duygularımsın, ekmeğim, suyum, aşımsın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı, son arzusunu sormadan aldım canımı. Ben birini öldürdüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

da sevdan yeni eserdi. Evvelce ümitler bana gülerdi. Başımda sevdan yeni

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmdat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmdat FM, damardan kalbe.

kızım. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya, yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına, geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor, uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın, şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyice.
2: Ya da boş ver böyle

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta...

Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalim süzülür yıldızlardan kollarıma.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

kara yemiş. Bak yaz da bir tıkış geldi, ana babam gelmedi. Söyle anacım söyle, nedir bu devran böyle? Bana gerçekleri söyle.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum,

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözlüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

Ah çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

yalan dolan, böyle yaşar insan ulan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.